0: evi.
1: Naja az janal zarok adnerim zarok ko dama az mazlum bum av zarok un av mazlum bunu zavucinu bu khadi zarok vazinal ciye khamame. Enzam dünyal cim sekini enzam cemaz u bazdıdı.

ay ay leza xuka behdina dilgireye ay lele sera ava hezile le bure de bure şate xabire eger te bejim bilinda çavreşa kema kevruşka digere te xaber de bajare erkişi heylim nijare.

cad bi cadın eşu birin bun paramın jve duriye az hatım sotım aşka ta sinor der baskırın naveta ferhan klaskırın